O Muhammed buyurdu ki yektir Ali bir dedi. Hüvel evvel hüvel ahir.

Merhemi hem sakidir hem bakidir Nur Rahmanım Ali Ali Ali Ali.